Nuja kırınar yen gundawari homse le gundawari homse be çap deriya komej le sabajare kefer le haye u be hafkar ya idariya le gundawari konafçaya el huli le ku khabadin ku qiri kırınari yen ko kefer le haye talafa ko daspekir ya wa projeye jide ko çarçovaya başlı kırına bin sınzaz ya ko bilind kırına asta ku hizmet gözleri dedi da ku çehat kırına xelke hesin tırbı bat.

Nuja kirinari yên gundawari homse li gundawari homse be çav deriya komej li sabajare kefer lahaye u be hafkariya idariya li gundawari kunafçaya elhuli li ku khabadin ku qiri kirinari yên ko kefer lahaye talafa ko despekiriya u afrojaya jide ko çarçovaya başti kirina bin sinzaziya ko bilind kirina asta ku khuzmet gozariye derdi da ku çehat kirina xelke nesintir bibat.

Eşekte kesker ku Arman Cavan havaldanan ava kusalen pejde bi kejin konak hake bi tavahi dekan bi vi rengi normal bin urumeta jiyane ve gerinin. Brez Arjan Sali saroge kumeleyan avnetavayi lise ravşaheyi şiro vekir. Ku derfeteke rastine u berdeste. Heye jibu ve gühesineke bilez bu konakha peşkeftinali Suriye namaza bi saya çafkanya berdest. O bir yardaliya kolektiv akuji helare xistinin civaka sivil ve hatiye nişandan.

Nuja kırınar yen gündavari hımse, lü gündavari hımse be, çap deriya komej lisa bajare, kefer lahaye ube hafkar ya idariya, lü gündavari kunafçaya elhuli le ku khabadın, ku kiri kırınar yen ko kefer lahaye, talafa ko despekiriya ve afrojaya jide ko çakçovaya, başta kırına bin sinzaziya ko bilind kırına asta ku hizmet gözeri dedi, da ku çehat kırına halke, hesin tır bebe.

Nuja kırınar yen gündavari hımse, li gündavari hımse be, çap deriya komej lisa bajare, kefer lahaye ube hafkar ya idariya, li gündavari kunafçaya elhuli le ku khabadın, ku kiri kırınar yen ko kefer lahaye, talafa ko despekiriya ve projeye jide ko çarçovaya, başlı kırına bin sınzaziya ko bilind kırına asta ku hizmet gözeriye dedi, da ku çehat kırına halke, hesın tır bebat.

Bu Suriye Tumas Bark, tek askeriye ku bu her tona diyor ki yani Suriye dikebe. Kona hakanu ya arami o bark diye kiriye ku. Berda o ami apayvan ziyendir afbara. Hukumata Suriye hezen Suriye demokratik hesini de ku gerin ki ya. Dugulaya ku avakar ya da kona ha. Hesas edek u nikaşlı da nişanlı da.

Teknolojik de medit ku di sepanin dijital platformen ku danişinin terabiye serheyl u sepanen peşkeşigin. Da ku stres u fukaran kim bike zede bunek çebuye. Van amuran alikariya şıkandın adam xaya covaki girene. Uredana nexoşan ku nepeniyate vahijere hetiya malan ku xa alikariye bigerin.

ve şurti. Omuz kefta mirila. Yekşimiz kefti nantanin herimiye. Omuz kefta salahedi. Kolin avında taheye uvakiko nişana kad yardin askeri. Ujiyana gelili ujibakili taha rüknedin. Meydana koşum danya dili taheye lidare. Unavında sivikeye kuvak hüstüne upasarana. O piringiya kuşineyi rüknedinci becemirya oko meyvan pavariya hajin avdaren. O tah malbatin şami inkevi. O malbata kırdacı kudik yine hav. Kuveyeki teknibi açandı o kubeyhan bayadı harine uzman o dabaji o kuduneline ava giriye. O bazar. Gelek bazarın geliri yendinci dedehene. Kohe mu havcıdari rümüştübanan da budike. Uya herin avdarcı ko suka ini. Ko suka ini ya kujinizi ki takhaya. Bu pencinci rüknedi Ali Oliva. İro, vaki takhı kapırko, karbala khiya dedite. İzberko, nizika navanda başire. Utah, da baştıbe. Serde evrinko, bireku pekji u afhaviyan ujan. O devrin nafamiya ko yilli sirçiyayi vaki devra, valinya oku eslandi. O nişa ko takhı rüknedi. Netseni ku herima kanıştı cihbuneye. Ausambula heva janiye ko diru kayal şamaya. Öyle ver ko dedikari behiniya ko behna diru ka eyyubiyan uzinditiye jiyane rojiyaniyaya şame behefre behistini biki. Öyle ver. Em geçtim davya halekamaya iro. Ku ajuliyana bora bu, briyaratiyo delal. O merebin heya khalaka kadın u beşadu yemin li sertaha rüknidin li paytaxta şame. İşberku, ve li sertaha rüknidin beşa yekemin ku bedavikir iro. Ib merebin heya beşadu yemin li servetaxi. U hundi kefu khashiyede biminin.

Slavuriş gözlerime hijra odilal. Am du bernamaya abad gafit man bajarı. Gaj Juliana bu arama. Briya radio delal. O xalakam ya iro leser gundiye şune ya. Vurem behevre ve gundi o diruka ve gundi nasbike. Av gunda çına abdara Orfu ata tevi gündi çına. Gündi yaşını, je ari cehu erdin gariba. Gündi yaşını lafçaya bülbüleko, lav kantona frine dikeba. Ulu gündi avari bakkure helebe, ko gündi yaşını devkeba. O bu kazı da hata fazla kilometre Din avanda bajarı fine dure. O gundli ser heri makaçiyaya. O be evin çandini yinko verhamdariya. O dur peşkiriye. O asla navi gundi yaşune. Deku bavar kirin. Kona ve yaşun ile peyva kurdi. Aşun anji aşuna. Derketiye ko te vatsaya. Helin anji ceheko helin adli. De cekirin. O avda beku avahiyo kefneşupi yikundi anji. Şevaza jiyana ve kosada o kuzayı nişandı da. O gündi yaşını jali diruk ve serdemin kevnar. Gündi şahidi agelek serdemin diruk ikriye. O da navdeşi serdemin Rumani Vizansi. O şubin vanji serdemin kovak yedir. O xerabiyin kevnar. O derdi kevan varendite. O serdemin İslami deji. Gündi xudiye gelek avahin İslami. O çan davayışı pişti balav buna İslami liheremayı cür buya. O serdemin Osmani. Gün peşekeji ko İmperatoriye Osmani bu ko karaktere ko gündavari parasıya ko beçandini ve ko girday bu. O çanji. Gün xudiye çanda ko gündavariye ya kure. O kurdi unişte ciheveji be adet o kevneşupiyen kurdi ve girdayna. Unişte cihe gündi yaşuniji. Ko Kürdün, o hem Erebin, o hem Kürdün, Yezidine. Yön cibna vakidin ten askerin zara dişçine. Onun işte cihibi, ko zaravaya ka Kürdü ya juda da ahafin. O ko teniş bu herimayı taybete. O jajne Kürdü yengemne şupi. Yeni vakir Nevruzi, o jibini jajne İslami tena piroz kirin. خانیت گندیشونه هجمار راستی یانج خانی لگند اشونه نایزانی لگندجی کجک چاندا تاخین کنشت جهبونه پیکتی او دندگین که نفوسین لگوری هریمایی او شرط و مرجن هیاکو دوگو هیرا او دو سالن داویده گندجی گل گهرتنا که باندور بیه وک کچ بریه اجبر که روشا و روحیه Kobiye serzama güvertine de nüfus ede. O cihindi roki u arkeolojik. Derin ku kevnar, en ku diru kavan ve dikere serzama Bizansi. U harabeyn Rumani, yin ku lü derdura güntine dite. O ku de tevrin liçiyayin derdura dibe, ku de be gugurustanin diru ki anji harabaye kevnar hebe. O nişte cihin günci, nişte cihin arşune. Kürdün, ku bağdatın hakevne şubiyen kürdiyen vaki mevan pavariya ucur merdiyedik o das nişandikin, tezani,

Çafganiyen herimi destnişan kirin ku vegera mevanin aburiya herimi lugundin ciran vejandiye. Bi geş buna kar saziyen ku kelupelin perave u xarinin gevneşopi difroşin. Çalakvanan bank kirin ku goleji qirejiya vare parastin u peşi limasi girtina zeyde vare girtin. Da ku av çafganiya xozayi jibu nifşin peşaroje vare parastin.

Slav uriş gahdarilme hijra o delal. Am du bernamaya apadga fitman bajarı. Gaj Juliana bu arama. Briya radio delal. O khalaka maya iro leser gundiye şuneye. Vurem bihevre ve gundi o diruka ve gundi nasbike. Av gunda çına abdara Orfu ata tevi gündi çına. Gündi yaşını, je ari cehu erdin gariba. Gündi yaşını lafçaya bulbuleko, lav kantona frine dikeba. Uli gündi avariba kure helebe, ko gündi yaşını devkeba. O bu kazı da hata fazla kilometri Din avanda bajarı fine dure. O gundli ser heri mekaçiyaya. O be evin çandini yinko verhamdariya. O dur peşkiriye. O asla navi gundi yaşune. Deku bavar kirin. Ko navi yaşun ile peyva kurdi. Aşun anji aşuna. Derketiye ko te vatsaya. Helin anji ceheko helin adli. De cekirin. O avdabeku avahiyo kefne şubi yi gundi anji.

çavim düzani yar şerine veki yare ah şerine ah uyar evina mine kamlu rövşa dilemine.

Gadarvanin heşa pişti demek aramiye gola meydan ki disa balkeşiya xaya geçiyariyi bidestikhe. Carek edin dibestarge hek jibu mal bedu meyvanin kudik yerliyen rehati buni dınava bedeviya bihin ferehde digerin. Gula meydan ki nahar asti her ikinek be hem paya bir sedan malbed u meyvanan te. Jiber ku evved gere cihye khua veki yek ji cihin khuzayin heri ber bicav in heremi. Gula bu avin khuayin aram nebatan havaya havini ya sartin askirin ku evdike veki şineke rojane. Jibu kesin kudu khazin je karabalı khiyabajir birevin.

Şura ruş avay karışke, bedora kilometre cihak idin heye. Ben aveko el divaran den kuhin avin jişine yave, lisel ole izi divu.